Açık bu tuğba akakakak mirbirin. Marketing bu topa tak teş kopala bana bana kadı bırak bırak bırak bırak şip pip pip pip. Bana mı veri kodos ma le mo öfke ba fit tip skip bro bla bişkin namra izvan.